Dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi. Waduh, ini terpantau makin ramai, makin banyak. Harus pripon game mereka. Bisa bacakan satu persatu dulu lagi nggih yang sudah bergabung di pesan WhatsApp. Nika ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagunya Gulali. Salam-salam buat Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarirem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Salah Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Ari Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nidito, Pak Joko KSM. Lanjut lagi ada Pak Alek.